engumfundisi kamama. Engifika manje ifika lendoda engifika ngihleli neinsizwa zalapha ethempelini. Engangisabatha nazo. Mayifika lendoda bese kuhlabelela insizwa yakwaMakhanya ithi yini gebele wentombi yomNazareth. Buya lizoshona ilanga wozongena enqabeni. Bese ziyaphenduka lezi insizwa ziyahamba. Uma ihamba lezi insizwa bese yangimemeza lendoda. Imbize ngegama ithi Mpilo. Bese ngiyasabela. Ebese ifika kimi ithi kuthiwa ithi ngithunywe ezulwini. Ngizokutshela ukuthi insuku zakho seyiphelile emhlabeni. Bese ngiyaphaphama.